0: Why? Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay. Gürü. Vay.
1: Why? Why? Why,